0: Allah'ını affedin. Lan gel lan. Yukarı şirin lan. Lan. Ne hamur mu lan?
1: Eyvah.
0: Başka? Yine payı yavrı. Amin dinle lan bitti. Wow. Bu ne yer sonra lan? Dinle lan.
2: Saya kau ni,
0: masuk masuk apa mahu.